0: bir ortamın protokollerinden düzenlen serisi yok. Göreceğim adına patisli sözler yaşatmalar bu zaman. Ben ne diyor ben sana? Pandora pandora bu yana bir kaçıyor yemin ediyorum da bir hasta bu diye. Çünkü çoğutu mahayet ve çoğutu mahayet. Bir de gelene ki patisli değil. Yaman tarayı bu pipa diyorsan daha sakalıyım. Tüm pipa diyorsan bu şeyden. Hayır. Sözü teko kesin tarayı bu teko konuşalım. Nasıl bir yaman tarayı bu daha sakalıyım. Bu teko konuşalım. Çok da yürüyeceğim. Ama böyle powerful zanet sanatçı için bizim sayıyım. Çözmek için şunu sağlıkla adıklar sokturuyoruz. Hayır, bunu aslında bir kaç yok ünlüğünü yoktu da diyorsan bunu da adıklar. Aslında çok da sağlıkla adıklar sokturuyoruz. Kime tüm kaptı tüm grupları tüm kendilerine bir şunu sağlıkla adıklar sokturuyoruz. Kırıcım aslında bir planı mı diyor, paylaşıyor bir tarafı.
1: Prime Minister of Arkansas.

0: yaşlar kuleli Kristus Kardeşi'nin tepkisiyle tutmaya başlayın. Kavar babası, kavar matatı kırdan adeta.
1: Yani bu ne kadar sayıyor? Yani bu ne kadar sayıyor?

0: sanki etkilerini çarptığı da. Kaç şu nisiye yerine sürüp başarı günü saat akıbı.
1: Saat akıbı, this is the first time that you use your ear to be so Pedro.

gittiler maçta birbirini soktu. Her çeşit film, her çeşit film hem de satış etti. Hani tamamen bu kadar iyi ki daha da daha sıkı kalmayı ve bu kötü. Ama ben bu rakam ve kötü böyle düşünüyor. Ve tüm bir madem çok da korkmamış. Artık tüm o ciddi atıp bir sıkılıyor.